tasarlayacak gibi nasıl şeyim var. Ve kokoda yaptığım yoldan ve bayan su son sürekli öldürmeyeyim. Fotoğrafı yarattı. Dedi ki bu ifrit ihtimal bu kusam. Ama orada çok da istemeyi yine bu. Ben onu burada elli bütçe fikri satışım da kadar. Bütçe konflikto. Yok. Yürüyüse tamam lan neyse. Kalabı bir adam nasıl değil. Kendi ortada ayıp kızını okuyacak bindi. Yok. Onda bir modülleşim suat geçti. Onun bakı bir daha bir inandı. Onun bakı

0: Sultan Bey diyor. Evvelki yüzyıla baktı. Yapmaları vardı. Yüzyıla baktı. Adı tüm oğlu dedi.
1: Ja,
0: men det är jag.

sorumluluktur. Hele sonatta numaraya ingetun istediğin bölümünden sonra falan bölümünken bunu sen de okuyorlar. Ya hafız olsun bu seyirin adını tanıdığım var. Ya bir elin gelin kremen kekastı yürü seyirin. Ütüflü bir eksikti.

İnternasyonel değil, öğrencisi yapıyoruz, nokta bey o. Ben de ne yapacağım, bir ay kaldı o. Ya o su araba. Ünlü kaptı ya. Ne yapayım, arabanın kafaya kaşık kapağı. Oy ya, hadi kalkırsın, kalyalı, kalyalı, bir kalyalı, bir kalyalı, kalyalı. Şmiş, ve bu arada nasıl bir kalitede aynı olmuş. Kavel bende ise bu sefer uçtan aldı ve inanma ben şişim ise o. Ve bu arada. Ve bu arada.